0: Hier bei Radio Satellite hört man keine Sprache. Man hört einen Stil. Instrumentalmusik, Country und Einflüsse aus aller Welt.
1: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan yastığından kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor. Ağladım ağlamaklar yetmedi.

Hava kapanır eser, batıdan bir çocuk evine döner yatıdan. Soy beni sol baştan soy doktor, al beni kurtar bu sıkıntıdan. Soy beni